işi yer dika, poker dika. Miss World dika, World Cup dika. Chandrayaan dika, insect dika, nahin?